man soxna mbeen maa ngi waat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ngi waat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat.